0: Ташкент. Кус. Кус. Хит ФМ. Хит ФМ.
1: Bugün en güzel yaşın, düşün taşın, benle evlenir misin?

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

Drive Show. Dusyan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: yeterli.
1: Ceho.
0: Hoş.
2: Ceho, Hint filmi, Şahru Khan iştirak etken, Tengren yaratken Cüpli mi ya, bu başka mı bu?
0: Cüpli ismi?
1: Cüpli.
0: Aha.
1: Tengre yaratken Cüpli.
0: Cüpli herhalde, Cüpli.
2: Tamam, anlattı da şimdi kalatı var.
0: Cüpli idi, hoş buldun ama. Maşine, hayalım ki Tufli, hayalım ki.
2: Başka film mi bu?
0: Bulmadım şimdi, sizden çabuk ne iştahımız?
2: Filmler, nozu kurtulardı, bunu hemen
0: koyacağım. Cüpli diken söz yok, lakin film namı da. Cüpli diken, mutlaka söz yok.
1: Cüpli diken, bu olsa başka
2: film.
0: Hoş.
2: Ananaga
0: sodiq qolib yutqizib beraymi deyapman shu. Ya bilmasam
1: endi. Ananaga sodiq qolyapsiz shundoq.
0: Juplab tashladingiz-ku.
1: Voy yomon juplaringizdagi.
2: O'zimni stilimdan voz kechmagan holda.
1: Ha, imijdan.
2: Imijim shunaqa, telefon qilib.
0: Sizga shu imij yarashyapti o'zi. Tark etmasin
2: mayli.
1: Jup jup bo'lsin.
0: Dangre yaratgan jupli deb hayrlashamiz siz bilan.
1: Rahmat. Yo yana javoblarga ishonchlari komildi. Yo nima? Ananaga sodiq qolgan holda boshqa javob berdingmi? Noto'g'ri javob bo'lmishdi. Shundoq ham sodiq qolganlarni bilmadilar.
0: Va biz qo'shqa navbatni beramiz. Birozdan so'ng qaytamiz, bizdan uzoqlashmang.

0: چه میرم چه کیلاد رایخان و سیزدن جوابیش که تیار مزدش قیس فیلم بولش ممکن قیس فیلم ساونترکه اش بو قوشق
1: تقدر اوینم ده
0: نمیده نمیده یش و
1: شهزاد اشتراک ایتکن
0: شهزاد اشتراک ایتکن قوشقنا لالا کیلگن
1: قوشقنا لالا کیلگن
2: Kovlagan. Koşunun lağına kovlagan.
0: Üstüzü koş. Dediler.
2: Kulgileri kelimedi de.
0: Siz hazır yenge bir film yaratı yapsın. Böyle yapsın mı? Başrolde Şahzade oynagan. Koşunun lağına kovlagan. Hoş.
2: Ya siz rostdan kul yapsınız mı hazır?
1: Rostdan kul yapmıyorum. Şuna kulemi.
0: Ama böyle uzun uşak kulemen dedi. Kaçlar filmde. Ve Fazlattin. Kim barışı mümkün? Yok yok. Kim maz kaçsız film barışı mümkün?
1: Tağdır oyunu mu?
0: Tağdır oyunu. Kabul kulemiz mi şaka deyip?
1: Şaka. Başka ilacı
0: yok. İlacı var.
1: Variant yemedi. Yemedi bende. Variant.
0: Qabul qildim. Qabul qildim. Shahzod o'ylagan, lola kuylagan dedilar-u mutlaqo.
2: Kuylagan, bas kovlagan.
0: Va yana bir qo'sh qo'ng'iroqni qabul qilamizmi yoki yo'qmi bilmadim. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Bu jiddiy gapirayotgan insonning ismlari nima?
3: Rahmat.
0: Endi o'zi kelyapsiz-ku, tanishamiz mingiz.
3: Naima.
0: Qachon g'olib bo'lgansiz, Naima xon?
3: Hech g'olib bo'lishni
0: nasib etmayapti. Rostami? Nima uchun sizning raqamingizni g'olib deb yozib qo'yibdi bu yoqda?
3: Yo'q, men aniqa yutudim.
0: Ah, endi sizga keldim.
3: Javob bitgan emas. Yo, tilida yutmaganman-da.
0: So'kishga o'xshaysiz.
2: Nima so'kyapsiz?
3: Yo'q,
2: yutudim. Nima dedilar?
0: Bilmadim, eshitmayapman, men ham yomon. Bilmadim, tushunmadim gaplarga nima yutganlarini.
3: Javob.
0: Ha, dialog.
3: Laboratoriyasini sertifikati.
0: Ha, shunaqa deng. Mayli, otini aytmasangiz ham laboratoriyaga yetkanman sertifikati deb qo'ya qoling. Yaxshi eshitilmayapti ovozingizda.
2: Bizda bormi shunaqa men.
0: Bo'lishi mumkindir. Yetkanman deyaptilar.
3: Hozir sizlarga ertalab.
0: Ertalab.
3: Fadlay bilan Azamat Xo'jayev efirida.
0: Ha, unda yaxshi. Va sizga yana bir soundtrackni qo'yib berishga tayyormiz. Radio bora oldingizmi?
3: Bor.
0: Marhamat, tinglab ko'ring.

Assalamualaikum. Aslında kendi bir tabiyle bir kadının ticaresi kadını. Yani üniversitede gidip biz retro koşuladan, Nurdan Haydar'dan, Mısır Zorubilerde duruladan. Yani üniversitede istek şu yerde, acayip kontrolü otken. Maraklı davrildi. Bayitte bize kasete de olup işlerdi. Bayitte. Şundan bu sefer nazakını dinlerdi. Rahmat, çerçeveyle.

Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.